manje uyabona manje nginikhumbuza kudala siyezwana nginikhumbuza mzukwane siyezwana.